başka var aşkı ona de. Vaz kendime der o de. Çavraş çavraş burada, vas kendime der o der. Mütle gelek has geliye, deli kada koy geliye. Mütle gelek has geliye, beş